0: annesi tatmin değil. Kızı pahut titimeye.
1: Ve titimeye lan da tesekiz.
0: Annesi titimeye.
1: O kan maceye lan da tesekiz pizza da dindi.
0: Hayır, bu kadar kimane sence. Loke. Kimane da tesekiz. Tiba tau tiba lan. Kanaba kualinda.
1: Ntate waka o sontsolela teng ba sentse ba ukwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomo wa tsa hausi